대야 내가 촛 촛들로 자간 규칸이 여가 함터의 탐관에 여가 덕덕어 지길래네 원래 요금긴 나이 디길라이 이키에 차카데 유틀루 바가이 차카데 호늑루 Ere türgün şulu mana noktuğun yüceyi yeri gici kellada şul muyemmen noktara çıkıl. Burhun sahın zerdiğe noktilcile yavad. Hattın küyükün hoyrağe sundilcile yavada yenne çoka garbdıga çıkıldığını olu yuvul güne. Çoka da gar hallay çıkıl hongorin çıkıl. Hongorin çıkıl. Hatındayı moğuz yüdün ora dirdik çigilene olu yuvul gen nayı nâğıra nâğıra yoltay gen nayı nâmin tümmin nastay gine. Narın dallay han gen nayı hani köyüm bağrıla şağrıla çoğru mörttay gen nayı bağın gönten haral selinkala gine. Han törü tamgıyge yapçı gen nayı hattın küyükün hoyrağı yapçı gine. Burhun sahın zerdiğe apçıyegine giygedil sol. Hollu yürü yukkay mettege hopçıye şarap işçik tüyetige garıptıga çigillene olu yuvul gine. Tikilay burhan kuruvuy yergede yuvulada güygede gerren kuruvuy yergede yuvulada güygede hongurige kuruvuy yergede. Uyada güyükülay hongurin çiray derey negelin ütnay nülümsün dusta dotkullay çigil. Çoçat basçı yiğrede çiğe. Hurdu mörnay sarla dereyi yirgisin. Hurtsu cidden üzür dereyi yirgisin. Olzan köyükün şevkçin çiğyu yüzülala gici keldige çiğilene oluyu olgin. Tikilay çiğile bi. Ne alxin çiğe yaltın kerçikin çiğe kerçitin keldi. Kuruğun namın ügen kele tükünala gici keldige çiğilene oluyu olgin. Kele gici keldige tikillay nâğıra nâğıra yoltay gennay nâmin tümmin nastay gine. Narındallay han gennay hani köyüm bağrıla şağrıla çoğru mörttay gennay bağın gümten hara selinkala gine. Hanoy törü tamgıyge yapçıla gennay hattın küyükün hoyrağil yapçıla gine. Ginna giga da mozu din norvay çopçi